0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.